sanne sanne sanne sanne baba bayimi islamaka o wiyete yero mama mi koddo olel kusel lolle ngeje mo koyje kebeje mo jappeje tufandeje war leddi kecce sappo bawanani gota hattanta. So tawi non a yimi yero mama njima pullori galo hawa jama ko kanko wino yero yero wimo nama o wimbo maydene yeso kono gaccene caggal biddo gorko yo hul gacce woto hul mayde sabu mayde ala jassi.